0: kıskançlık konusunda veya diğer bütün konularda anne baba bilgili olduğu sürece, sağlıklı önlemler aldığı sürece davranışlar minimum düzeyde sıkıntı çıkaracaktır. Ama ilerisi için çok büyük kazançlar elde edilecektir. Ama anne baba kendisini geliştirmiyor, yetişmiyor ve önlemler almak yerine günü kurtarma çabası içerisinde olduğu zaman bakıyorsunuz ki sağlıklı sonuçlar elde edilemiyor. Ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe anne babanın kendisini bilgi noktasında kendisini geliştirmesi gerekiyor. Sağlıklı sonuçlara ulaşma noktasında bunlar şart. Bunlara dikkat etmemizde fayda vardır değerli anne babalar. Her zaman diyoruz ya, boş sürahi etrafındakilere su dolduramaz. Ama
1: leur maison était agréablement située au terminus d'une ligne de bus qui quittait de la ville, à quelques mètres d'un fish and chips. Comme ça, on était sûr de ne jamais attendre pour rien. On pouvait veiller l'arrivée d'un bus et patienter à la fenêtre. Quant au plat chaud, c'était encore plus pratique, si on ne craint pas les fish and chips. Comme June, sa femme, travaillait toute la journée, Tony et moi, c'est là qu'on déjeunait.

Yaptığımız eğitimlerde, verdiğimiz seminerlerde anne diyorum, ha demek öyleymiş ya hocam diyor.